0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红的，别红的，俺那黑男家的，就是昆明的，就是。
0: 这个，他。
2: Bunun herhangi bir şey değil. Kerimet buldu.
3: Tay. Şu yuva bir keş.
4: Çarayt. Bekagay. Dökündeki apayım. Tangirtin. Yerte. Ketip yedi koy. Ay hal kerimeyi ne kalay.
3: Senin canfın. Senin zidevdeki maksatın. Ağanın cahim mi bu?
4: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Osta cürüp varım ha?
3: Şükür ködün kildikendir men hiçbir katısı yok. Eyyimin katısı var.
4: Koyşı ağay. Hey.

0: 对的，阿哥，仙女湾到了吗？Black Sea。
1: Bir ongan saydı. O sakacığım zaten.
0: Sen nereye?
1: Atalaj ol bana.
2: Oh, hayzı. Lay, bomen çi bingan.
0: Ey ey ey. Ni de şa da na çöle çi.
2: Ni bin şa çiğen o de bingan.
0: Kuo çi la, bu nang çi.
2: Kuo çi ni zan hay dayı zı
0: ne? Ne?
2: O nang çi tu dol mu?
3: Nay nay.
2: 奶奶，吃洋芋。文秀，你真好，你作业写完了吗？嗨，暑假没有作业，暑假就是用来放羊的。你又骗我！哼哼，哎，把带好像回来。哎，马斯皮林。
4: Minkeldim.
1: Ege.
4: Ege. Man ayda. Kaskar var.
1: Oldu. İyi geldin. Tamam cevap. Kalkın durdum. Ben geçtim.
4: Caraydı.
5: Geldin.
6: Ya.
4: Koydu tavuk. Keldim.
5: Çok sağ olun da.
4: Ya.
5: Çeş.
7: Ne koy çeyme?
6: 就这么切嘛，阿克曼特，哈斯我来了。没事，你今天挺辛苦的。你耽误我吃饭了。你们吃啊，
7: 我出去散个步，消个食。别走太远啊，这附近有狼，千万要小心。好，我跟你一块儿去。
0: 也行，万一我被狼咬了，还有人回来报个信。<笑>我们不走远吧，沿着河走，就是仙女湾小道。我来过。
3: 仙女湾到底是什么？

0: 软绵绵好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.